möchtest vielleicht in den Schlaf fällst oder in den Moment hineinfällst. Und danke, dass es dich gibt und mach dir einen wunderschönen Tag, okay? So, and thanks so much again for listening and your trust. And then I wish you that you go to bed with a brilliant thought, with love and forgiveness, whatever, to yourself and an unicorn in your heart. And thanks that you are on Earth and make yourself a beautiful day, okay? Dinlediğin ve güvendiğin için çok teşekkür ederim. Çok. Tamam o zaman. Çok güzel bir düşünceyle, sevgi ve affıyla, tek boynuzlu bir atla beraber kalbinin içinde uykuya dalmak diliyorum. Ya da ana dinliyorum. Ve varlığın için teşekkür ediyorum. Ve kendine güzel bir gün yarat. Ahoy mit viel Oi und Soße!